Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Radyo General 98.7
1: Hatıran kulağımda kahkahan, gözlerimde hatıran kulağımda kahkahan. Senden haber sanıyorum kapım çalındığı an. Senden haber sanıyorum kapım çalındığı an. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Seviyorum seni ben karşılık beklemeden. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Seviyorum seni ben karşılık beklemeden.

İnanmazdım eskiden ne sevgiye ne aşka. İnanmazdım eskiden ne sevgiye ne aşka. Şimdi ne günahım var seni sevmekten başka. Şimdi ne günahım var seni sevmekten.

0: gidiyorsun.
1: Git, git ama önce iyi bir düşün. Gidersen yolların, onların prensesi. Kalırsan gönlümün,
2: Radyo General,
1: ömrümün prensesi
2: 98.7
1: olur. Anlayana.

daha birden ayrıldık. Bir güne, yalnızca bir güne sığdı büyük aşkımız. Zamansız oldu, çok zamansız oldu.

vermiştin. Şükür etmiştim yüzüm gülecek. Zannettim, zannettim gelen hiç gitmeyecek. Aşk yalan oldu, sevdamız yalan oldu. Ayrılık gerçek.

0: Radyo General 98.7.
1: Yanında olmanı ne çok isterdim annem. Dizine yatıp da uyurdum annem.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

kalbim kalbimde, kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de Hülya gibisin, sen de Ruhi.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına tak sit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kozlu Türkiye Taş Kömür Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
6: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
6: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
3: Asma Durakları Yanı Balıkçı Oktay.
6: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
7: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
3: Batuhan Sigorta.
6: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
3: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
7: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

sevdim, öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilemedin ki. Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye demiştim sana. Surat asma bana sarhoşsun diye demiştim sana. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün kara toprak beni basar bağrına demiştim sana. Gelir misin mezarımın başına demiştim sana. Damla damla gözyaşları yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana. Ben seni öyle sevdim.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
7: Baksana camdan, elektrikler var mı?
6: Her yerin ışıkları yanıyor.
7: Sigortalara baksana hayatım.
6: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
7: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
6: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
7: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
8: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
7: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
8: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
7: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
8: Kahveci Elektrik.
2: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
9: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
10: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
11: Esnaf67.com reklamları sundu.
10: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067.

0: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

yakında, hal uzakta. Sevmiyorsa ne yazar? Sözlerinde, gözlerinde umut yoksa ne yazar?

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Kozlu Türkiye Taş Kömür Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
5: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
5: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
5: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
6: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
5: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
5: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
4: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
7: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sonsuz güzelliklerin sahibi Rabbim, benim canım anneme sen yardım eyle. Kainatın güneşi, 18 bin alemin şefaatçisi, peygamberime ne olursun Allah sen komşu eyle. Ne olursun Allah sen yardım eyle.

vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadın öylesine bir tutku.

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış Piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
1: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
1: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
1: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

0: Mermer ve Granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bozlu Türkiye Taş Kömürü Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
3: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Martın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
3: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma Durakları Yanı Balıkçı Oktay.
3: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
4: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
3: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
3: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
5: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: İş insanı Cem Dereli.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
4: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
1: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
4: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Hak'tan Aydın Gezer.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
4: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Türkiye'nin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta ve hayırlı kandiller dileklerimizle birlikte programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi ve her sabah olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Mesaj ve istekleriniz için 0372-606-06-06'dan bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da gönderebilirsiniz efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe tüm İslam alemine Mevlid Kandilini tebrik ediyor efendim. Tost hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleriyle Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sizleri bekliyor. 0372-606-0606 ve şimdi de radyolarınızda Ajda Pekkan var.

dinleyicimiz araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun. Hoş geldiniz. Burası Radyo General. Pazar hariç her sabah saat 10'da Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programıyla gönüllerde taht kurmayı sürdürüyoruz efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı tüm İslam alemine hayırlı kandiller dileklerini iletiyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın, sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, alo, paket 0552 134 07 67. Adres sevgili dinleyicilerimiz, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri beklemekteyiz. Herkese günaydın. 0372 606 0606. Mesaj ve istekleriniz ulaşmaya devam ediyor bizlere. Hasan Usta, Bayram Usta bizimle birlikte. Bay Kemal Hakan Usta günaydın mesajını iletmiş. İzmir'den manevi kızım Emel Topal, ona da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili dinleyicimiz Songül Hanım günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal ve Hakan Usta yine günaydın demişler. Herkese günaydın mesaj ve istekleriniz için. Ayrıca sevgili dinleyicilerimiz, sesli mesajlarınız için de yine 0372 606 0606.

Nadiye Hanım, Nadiye Yazıcı da bizlerle birlikte. Tüm İslam alemine hayırlı kandiller dilemiş. Hasan Özdemir kardeşimiz günaydın dileklerini iletmiş. Hayırlı kandiller dilemiş. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Terzi Celal Usta'ya, Terzi Hadiye Hanım'a sevgi ve selamlar ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Konkini Gülay Hanım da bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Tüm İslam alemine hayırlı kandiller, hayırlı programlar dilemiş ayrıca. Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General. Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program Deniz Seki ile sürüyor. İyisin tabii.

Yağmacım Sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, ötdener, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı ev ve iş yerlerimize servisimiz vardır. Telefon 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ Konutları 6. Sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız sürüyor. Hemen şöyle bakalım ne var ne yok. Zonguldak Valiliğinden mevsimlik işçilere saldırı iddialarına ilişkin açıklama. Zonguldak Valiliği, Alaplı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin saldırıya uğradığı iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, olayın çocuklar arasında başlayıp ailelere yansıyan münferit bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını bildirdi. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı söylendi. Olay 21 Ağustos akşamı Alaplı ilçesi Bektaşlı köyünde meydana geldi. Köyde fındık toplayan mevsimlik işçilerin 4 çocuğu çeşmeye su doldurmaya gitti. Çocuklar burada oturan 2 çocuğa çekirdek yiyip kabuklarını yere attıkları için tepki gösterdi. Çocuklar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 2 çocuk darp edildi. Bunun üzerine dövülen çocukların ailesi mevsimlik işçi aileye tepki gösterdi. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yaşanan gerginliği müdahale etti. Ekipler köy çevresinde güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin sona erdiği, mevsimlik işçilerinin çalışmaya devam ettiği bildirilmiş Zonguldak Valiliğinden sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 21-22 Ağustos 2026 tarihlerinde bölgemize gelen aile ile köyde ikamet eden aile arasında yaşanan münferit bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıştır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayla ilişkin adli soruşturma başlatılmış olup vatandaşlarımız ve mevsimlik tarım işçilerimizin huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirler titizlikle uygulanmaktadır denilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Evet sevgili arkadaşlar, bir kez daha hatırlatmış olduk. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. 0372 606 0606 sizin seçtiklerinizle sürecek programımız. Ne demiş? Günaydın Zonguldak General FM ailesi ve Cengiz Bey, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Amin demiş Nadiye Hanım. Biz de istediği bu ilahiye yer vereceğiz efendim. 0372 606 0606'dan mesajlarınızı, isteklerinizi, sesli mesajlarınızı da biz

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06'dan isteklerinizi, mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım, Gülşen Kutlu'dan güzel bir eser var. Sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Hasan Özdemir kardeşim, günaydın. Herkesin Mevlid Kandili hayırlara vesile olsun. İnşallah bir de şarkı istiyorum. Bizim oralardan Sait Uçar'dan Gel Ara Ceplerimi parçasını istiyorum demiş. Belin Umay demiş ki lütfen Belis, evet Belis Umay için, Belis Umay için Ceza Neyim Var Ki dinleyicilerin kandilini kutlarım demişler. Cengiz Bey kolay gelsin, kandiliniz mübarek olsun İstanbul'dan. İsmail Kartal gelmiştir yanıma, hoş gelmiş, sefa gelmiş, bir şarkı gönderir misin? Musa Eroğlu'ndan olsun, kolay gelsin demiş Arslan Doğan'a ve tüm ekibine, ailesine de sevgiler, selamlar göndermiş olalım. Göndereceğiz sırayla sevgili arkadaşlar.

Nezemiz Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, toz, tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayı ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır diyor. Alo paket 0552 234 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, adres biliyorsunuz, hemen söyleyelim adresi de: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Hasan Özdemir kardeşimiz istemişti, biz de ulaştıralım. Gel Ara Ceplerimi, Sait Uçar geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. Efendim, Zonguldak'ı karıştıran Kürt işçilere saldırı iddiası, Bakan Gürlek'ten açıklama geldi. Kesinlikle Zonguldak halkı böyle bir kişi şey değildir. Sevgili arkadaşlar, öyle ırkçılı mırkçı, biz öyle şeylerle asla işimiz olmaz. Biz hepimiz kardeşiz. Kesinlikle orada iki aile arasındaki bir sürtüşmeden kaynaklanan bir olay. Öyle yoksa Kürt, Türk, hepimiz biz kardeşiz. Olur mu öyle şey? Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kürt işçilere saldırı şeklinde yayılan iddiaların, bunlar asılsız bir iddia, böyle söyleyeyim buradan. Ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Gürlek, Bektaşlı köyündeki olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtirken, münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzuru bozacak genellemelere dönüştürülmemesi gereğini vurguladı. Münferit bir hadisenin genellemelere konu edilmemesi önemli. Bakan Gürlek, Alaplı'nın Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçileri ile köyde yaşayan vatandaşlar arasında yaşanan olayla ilgili Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yaşanan hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzuru zedeleyecek biçimde genelleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Gürlek, kamuoyuna yalnızca yetkili makamlar tarafından paylaşılan doğrulanmış bilgilerin esas alınması çağrısında da bulunmuş sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Belis Umay, lütfen Belis Umay için ceza neyim var ki, dinleyicilerin kandilini kutlarım demiş sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca Naciye Hanım, Naciye Aydın, İbrahim Tatlıses'ten Benim Hayatım istemiş. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Hasan Özdemir kardeşim de gelmiş. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca evet, hemen şöyle bakalım. Hasan'ımız da gelmiş. Metin de hazırlamış Hasan. Hasan Terzi kardeşimizi de canlı yayına alacağız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de Belis Umay için cezadan neyim var şarkısını dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. 0372 606 0606'dan mesajlarınız ulaşıyor bizlere. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, Ayşe Akay ablamıza, mahallemizden tüm Akay ailesine, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti, İrem kızımıza, Topuk Remzi Dinler abimize ve tüm Dinler ailesine selam olsun diyelim. Mehmet Boran babamıza, tüm aileye selam olsun. Meliha teyzemiz, Gülfidan kısa teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize de sevgi ve selamlar gönderelim. Bursa'dan Özlem Hanım mesaj göndermiş. Aynı zamanda Emel Kabaçam ablamıza selam olsun. Rukiye Hanım bizimle birlikte arkadaşlarım Nurgül, Serpil, Aycan ve Mesude'ye bir eser istemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza, eşi Nesrin Savran, diş hekimi Berkay Savran oğluna selam olsun, sevgilerimizi ulaştırmış olalım. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, ve Kazım Köroğlu kardeşime de selam olsun. Şimdi Musa Erol'un güzel bir türküsü var. Türkü sonrasında Hasan Terzi kardeşimizi canlı olarak telefona alacağız ve bir iki kısa bir söyleşi yapacağız efendim. Sizler de sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan etmek isterseniz 0372 606 06 06'dan bizlere yazabilirsiniz. Biz ararız sizleri.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan isteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi de güzel bir eserimiz daha gelecek, ama önce sevgili Hasan Terzi kardeşimizi yayınımıza alacağız değerli arkadaşlar. Hasan, dur şimdi seni yayına alıyorum Hasan. Bir saniye. Evet, Hasan kardeşimizi yayınımıza alıyorum.
1: Yusuf Eroğlu soruyor zaten şu anda.
2: Günaydın Cengiz abi. Alo.
0: Hasan, günaydın.
2: Günaydın Cengiz abiciğim. Nasılsın, iyi misin?
1: Apoller aç. Yusuf. Hasan peki. Canlı yayın. Apoller aç.
0: Şey, Hasan.
2: Alo. Buyur.
0: Sen şimdi sabah ben seni göremedim. Neredeydin?
2: Bu sabah görüşemedik. Sebebi kuşlara ve güvercinlere erken gittim.
0: Güvercinlere gittin değil mi? Yem vermeye gittin.
2: Yem vermeye gittim. Erken gittim. O sebeple görüşemedik.
0: Peki Hasan, her sabah görüyorum. Geldiğimde bu sabah göremedim. O yüzden bir arayayım dedim. Ne oldu Hasan'ımıza diye. Senin bir poşet böyle. Evet. Simit, poğaça, poşet. Nereden alıyorsun onları?
2: Onları pastanede veriyor. Pastanede alıyorum. Cengiz abi.
0: Bayat simit poğaçaları falan alıyorsun.
2: Evet,
0: torba
2: pastaneler bana veriyorlar. Ben güçlere veriyorum.
0: Ne kadar güzel bir şey, böyle davranış. Yani ne zamandan beri var bu
2: Hasan? Evet, bir dönem böyle devam ediyor.
0: Evet. Peki Hasan, sırada güzel bir şarkı iste. Kimlerle paylaşmak istersin bu şarkıyı? Arkadaşlarını da anons et istersen.
2: Bu şarkıyı...
1: Cengiz abi, sen burada radyona ses duyulmuyor ki.
0: Radyodan duyulmaz zaten ses. Şimdi canlı yayında siz onu duyamazsınız. Vatandaş duyuyor, herkes duyuyor şu anda. Anladın mı? Kazım.
1: Evet.
0: Ha. Şimdi söylediğim gibi sıradaki şarkıyı ya da istediğin bir şarkıyı armağan et. İsimleri sen söyle Hasan.
2: Ben şeyi istiyorum abi, Müslüm Gürses'ten Usta bir şarkısı istiyorum.
0: Müslüm, kimlere armağan etmek istersin?
2: Kazım Köloğlu.
1: Hacı abi, yanlık
2: komşusu.
0: Evet Hasan. Hasan, Hasan görüşürüz Hasan.
2: Tamam.
0: Sanıyorum. Evet sevgili Hasan, şimdi ben onlara söyledim sevgili arkadaşlar. Yani yayına canlı telefon bağlantısı aldığınız zaman bir taraftan konuşunca diğer taraftan radyoyu kısmanız gerekiyor. Çünkü 7-8 saniye uydu üzerinden gittiği için ses 7-8 saniye geç yansıyor canlı olarak. Dolayısıyla da orada bir yanılgı oluşuyor. Alo dediği zaman o anında aloyu radyodan duyacağını zannediyor. Onun için böyle bir şey olabiliyor. Sanıyorum onu algılayamadılar. Selam olsun diyelim bir kez daha tüm dinleyicilerimize sevgili arkadaşlar. Hayırlı kandiller, hayırlı yayınlar. Kozlu Seyfetler köyünden Mustafa Akbaş. Ben İstanbul'dan fındık toplamak için gelen oğlum Mustafa'ya, eşine, çocukları Selçuk ve Elif, torunum Esin'e Oy Pullim şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş Mustafa Akbaş göndermiş. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla istek yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi de Oy Pullim geliyor sevgili arkadaşlar.

söz verdik ha. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermeyi sürdürüyor. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen şöyle bakalım. Evet, isim Ali, ismim Ali El Alper. Şarkı Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime. Bu şarkıyı radyoda çalar mısınız? Beren'den babası Alper'e derseniz çok sevinirim. Evet, Beren'den babası Alper'e gelecek, Alper Bey'e gelecek sevgili arkadaşlar. Evet Cengiz Bey, kolay gelsin, kandili mübarek olsun. İstanbul'dan İsmail Kartal gelmiş demişti. Aslan Bey, Aslan Doğanay, biz de istediği şarkıya yer vermiştik, hoş geldin dedik. Musa Eroğlu'ndan istemişti, yolladık ve şimdi Müslüm Baba yorumuyla Seni Yazdım Kalbime geliyor.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
1: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
3: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
3: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
4: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
1: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
3: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
5: Esnaf67.com reklamları sunar.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
7: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
8: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
9: Baksana camdan, elektrikler var mı?
8: Her yerin ışıkları yanıyor.
9: Sigortalara baksana hayatım.
8: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
9: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
8: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
9: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
8: Kahveci elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
9: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
8: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
9: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
8: Kahveci elektrik.
3: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
10: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu. Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
11: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve programımızı sürdürüyoruz efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. 0372 606 06 06'dan mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz bizlere. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Evet, söylediğimiz gibi 0372 606 06 06'dan istek mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Efendim, haberlere de bakıyoruz, ne var ne yok. Son dakika haberlerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Sebahattin Yıldız Derebeyli tam 21 kilometre kare arazisi var ama işçiye kuruş yok. Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri 2 haftadır Enerji Bakanlığı kapısında yatıyor. Çünkü Yıldızlar SSS Holding gasp ettiği ücretleri ve diğer hakları ödemiyor. Şirketin patronu Sebahattin Yıldız'ın bahanesi şirketin finansal olarak zor durumda olduğu. Oysa yıllardır aldığı teşvikler, krediler, servetini katlaması bir yana, şu anda elinde olan birkaç arsayı satsa işçilere borcunu rahatlıkla ödeyebilir. Zira Sebahattin Yıldız yıllarca sadece maden ruhsatı toplamadı, aynı zamanda parsel parsel arazi de topladı. Yıldız'ın adına kayıtlı 849 tapu bulunuyor. Bunların en büyük kısmı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Eti Gümüş'ün etrafındaki tarlalardan oluşuyor. Atık havuzları ile bölgeyi mahveden Yıldız, işletmesinin etrafında bulunan ve tarım arazisi statüsünde olan tam 619 adet parsel satın almış. Başkent Ankara'da ise Yıldız'ın üzerine kayıtlı arsa sayısı 152. Bunun 32'si Bala ilçesinde, 92 Gölbaşı'nda, 11'i Çankaya'da, 5'i Yeni Mahalle'de yer alıyor. Oldukça değerli parseller bunlar. 32 adet parsel ise Afyon, Karahisar'ın Dinar ilçesinde, Balıkesir'de de 23 tapusu var. Ayrıca Trabzon, Tekirdağ'da satın aldığı arsaları bulunuyor. Sebahattin Yıldız'ın sahibi olduğu arazilerin yüz ölçümü illere göre şöyle: Ankara 19 milyon metrekare, Kütahya 739.500 metrekare, Balıkesir 234.888 metrekare, Afyon, Karahisar 222.592 metrekare, 595 metrekare, Tekirdağ 51.955 metrekare, Eskişehir 30.178 metrekare, İstanbul 17.833 metrekare, İzmir 13.668 metrekare, Trabzon 7.589 metrekare. Yani durum böyle sevgili arkadaşlar. Sebahattin Yıldız Derebeyli 21 kilometre kare arazisi var ama maalesef Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri 2 haftadır paralarını alamıyor, Enerji Bakanlığı'nın kapısında yatıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Bursa'dan Özlem Hanım Atademirer şarkısını istemiş. Melek Büyük Çınar'la birlikte Beyaz Zambaklar Radyo General ailesine, Kozlu'daki sevdiklerine, dostlarına armağan etmiş. Biz de ulaştıracağız. Ayrıca sevgili arkadaşlar, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı personeline ve müşterilerine de gidiyor bu güzel eser.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. 67, efsane 67, meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Adresimiz Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Alo paket sevgili dinleyicilerimiz, 0552 134 0767. Evet, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program Pınar Dağdelen'le sürüyor. Hasan Usta ve Bayram Usta, Yaşar Usta ve Bayram Usta, ayrıca Hasan Usta da yine Kozlu'dan sıradaki şarkıyı istemiş. Sırada güzel bir eserimiz var, ulaştıracağız. Kara Dut'a Yaslandım geliyor efendim.

Şimdi programımız devam ediyor. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan Derebaşı kardeşimizin bir isteği var. Hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi yayınlar güzel insan Engin Nurşani'den Mutlu Musun parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Bu parça sevip de kavuşamayan, onun hasretiyle özlem çeken, gönülden seven, ayrılık acısı yaşayan tüm gönül dostlarına ve siz değerli Genel FM ailesine gelsin güzel insan demiş. Ramazan Derebaşı kardeşimizin de isteğine yer vereceğiz. 0372 606 0606'dan isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Engin Nurşani geliyor, mutlu musun diye soruyor efendim.

Sevgili dinleyicimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel programımız Ferdi Tayfur Bende Özledim'le devam edecek. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. Toki konutları altında sizleri bekliyoruz. Alo paket 0552 234 0767. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Merhabalar, adım Gülşah. Hoş geldiniz Gülşah Hanım. Zonguldak Kozlu'dan canım annem, bir tanecik annem için Ferdi Tayfur'dan Ben de Özledim şarkısını çalar mısınız demişler. Merhaba, kolay gelsin sizden. Cennet kuşum özel olan oğlum Onur için ve eşime, kızım Semanur, Aysima, fındık kurdu torunum Poyraz'ıma. Hepsini çok seviyorum. Genel FM ailesine gelsin. Kaybettum izlerunu Suat Sarı İbrahim, sevgiler demişler efendim. Semra Hanım göndermiş. Sırayla ulaştıracağız. İsteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Konkini Gülay Hanım'ın bir isteği var. Listemize aldık. Ferdi Tayfur yorumuyla Ben de Özledim geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mürüvvet ablamızla, Mürüvvet teyzemiz de bizimle birlikte. Ona da buradan Mürüvvet Kahraman selam ve sevgilerimizi gönderelim. Kıymetli manevi kızım Emel Topal güzel bir şiir yazmış, göndermiş. O şiiri de paylaşacağız birazdan. Merhabalar, kolay gelsin sizden. Cennet kuşum, özel olan oğlum Onur için ve eşime, kızım Sema Nur, Aysima, fındık kurdu torunum Poyraz'ıma, hepsini çok seviyorum ve Genel FM ailesine istiyorum. Suat Sarı İbrahim'den Kaybettim İzlerunu eserini istemişler efendim. Güzel, duygusal bir Karadeniz türküsü dinleyeceğiz hep beraber sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06 isteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızım Emel Topal bir güzel bir şiir ulaştırmış bizlere. Evet, çok sevdiği Sados'u için istemiş, o şiiri yazmış. Biz de hemen o gönderdiği şiire yer verelim. Ankara diyorum. Ankara bizi andı herhalde. İzmir'e, Ege'nin incisi İzmir'e sevgi ve selamlar göndermiş olalım efendim. Yalnız seni isterim. Güne seninle her merhaba dediğimde, günü bitirip geceye selam verince, gün içinde gözlerini her gördüğümde, dünya değil, yârim, evren benim oluyor. Bana sevgiyle gülüm, tatlım dediğinde, arayıp özlediğini söylediğinde, elin değil, sesin ruhuma değdiğinde, dünya değil yârim, evren benim oluyor. Ne para, ne mal, ne mülk olur mu hiç umrumda? Aşkın huzur veriyor yüreğime, ruhuna. Dilerim sen bir ömür benim yanımda, istemem dünyayı, bir sen yetersin bana. Gözümü açtığımda ilk seni göreyim, geceye kollarında merhaba diyeyim. Her gün seni dünden daha çok seveyim, dünya başkasının olsun, ben seni isterim. Evet, yalnız seni isterim. Emel Topal kızım, manevi kızım, biyo enerji uzmanı öğretmen, o yazmış. İzmir'e gitti tatilde, 1,5 ay Zonguldak'taydı. Şu an İzmir'den internet üzerinden bizlere kulak vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinizi sürdürüyoruz, yer vermeye devam ediyoruz. Mürüvvet kahraman, Mürüvvet teyzemiz bizimle birlikte. Oğuz Yılmaz'dan bir şarkı Mürüvvet.

teyzemiz için geliyor. Oğuz Yılmaz yorumuyla ulaştıracağız. Bıdı bıdı bıdı bıdı çekirge geliyor efendim. Nasıl çekirgeymiş efendim? Bıdı bıdı bıdı bıdı çekirge. Oğuz Yılmaz yorumuyla. Efendim tüm bıdı bıdı bıdı çekirgelere armağan olsun.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte.
1: İçime içime vursun ritim içime basın bulu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Karadeniz Ereğli Kumru Kafe ailesine de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştıralım. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınız da yanınızda olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri, 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda alo paket 0552 134 07 67 ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Aycan Hanım demiş ki Cengiz abicim günaydın, hayırlı programlar. İçime içime vursun ritim içime şarkısını İstiyorum abi demiş. Arkadaşlarım Serpil, Nurgül, Rukiye ve Mesude için çalalım, isteyelim demiş. Dinletelim efendim. Bu nasıl bir şarkı? İçime içime vursun ritim içime. Tamam, dinleyelim. İlk kez dinlediğimiz bir şarkı ama bazı şarkıların içinde uygunsuz kelimeler de olabiliyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor efendim.

Radyosuz programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz. Aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz sesli mesajla ulaştırıyorsunuz. Efendim, okul saldırganının ailesinin tüm mal varlıklarına haciz kararı. Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesinin açtığı 5 milyon 100 bin liralık tazminat davasında saldırganın babası Uğur Mersinli'nin tüm mal varlıklarına mahkeme kararıyla ihtiyati haciz konuldu. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp ceza davası açılırken 56 yaşında ölen matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi de ayrıca tazminat davası açtı. Ailenin avukatı Özcan Kara davayla birlikte Mersinli'nin tüm mal varlığına mahkeme kararı ile ihtiyati taciz tedbiri konulduğunu söylemiş. Şimdi bu çocukla ilgili biz o zamanlar çok konuştuk sevgili arkadaşlar. Çocuk zaten psikolojik olarak sorunları var. Babası polis baş müfettişi, bak polis baş müfettişi evladıyla ilgilenmiyor, oğluyla ilgilenmiyor. Okulda öğretmenler kaç kez, rehber öğretmenler babasına, annesine bakın çocukta sorun var, çocuğunuzla ilgilenin demesine rağmen ne annesi ne babası ilgilenmiyor. Çocuk ne yapıyor? 14 yaşında 9 kişiyi ve bir öğretmeni hayattan koparıyor. İşte aile bu kadar önemli sevgili dinleyicilerimiz. O zaman bir Elvan Erbaş'ı gelsin, hep birlikte dinleyelim efendim. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren halk otobüsü kaptanlarımız başta olmak üzere minibüs kaptanı, esnafı arkadaşlarımıza, taksici arkadaşlarımıza, kamyon şoförü kardeşlerimize, tüm kaptan şoförlerimize ve yolcularına, gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun efendim.

Sevgili izleyicilerimiz, bu programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Bursa'dan Özlem Hanım, Sevcan Orhan'dan Aslan Mustafa'm Aman, Kozu'daki Mustafa Bey'e armağan ediyorum demiş efendim bu eseri. Biz de ulaştıracağız sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası kahve, doğum günü, nişan, ekmek arası kahve değil ya, ekmek arası köfte, virgül kahve. Ekmek arası kahve olur mu? Olur. Ekmek arası kahve. Efendim, ekmek arası ekmek. Ekmek arası köfte, efendim, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. Toki Konit İkinci TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Alo paket, alo, alo, kimsin? Ben Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir lan. 0552 134 0767. Evet, Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey, harikasınız demiş, döktürüyorsunuz yine demiş. Mustafa Bey için Kozu'dan şu an bizi dinliyor, sizi de çok iyi tanıyormuş Mustafa Bey. Hangi Mustafa? Çok Mustafa tanıyorum tabii, hepsine, tüm Mustafa'lara da selam olsun diyelim. Sevcan Orhan yorumuyla geliyor, Aslan Mustafa'm Aman sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Herkese bir kez daha günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Burası Radyo General. Efendim, vali yardımcısı çok güzel bir şey yapmış. Bakın, kimliğini gizleyip hani böyle hastanelere geliyor ya, pişt, ben valiye, hayt. Ben vali yardımcısıyım la öş falan gibi dememiş, bağırıp çağırmamış, böyle kendini bazıları, ya makam çok önemlidir. Şimdi vali olabilirsiniz, başsavcı olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz. Ama makamlar yükseldikçe sevgili arkadaşlar, mütevazı olmak çok önemlidir. Bu benim kuralım da böyledir. Efendim, vali yardımcısı kimliğini gizleyip hastanenin aciline gitmiş. Manidar paylaşım yapmış. Efendim, Kırıkkale Vali Yardımcısı Doktor Hasan Tanrıseven gece rahatsızlanarak gittiği hastanede unvanını gizleyerek vatandaşların arasına karışmış. Bravo. Acil serviste yaklaşık 2 saat boyunca hasta gibi sıra beklemiş. Helal olsun. Sağlık hizmetlerini yerinde gözlemleyen Tanrıseven, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek elde ettiği izlenimleri çalışma arkadaşlarıyla değerlendireceğini açıklamış. Kendisini tanıtmadan vatandaş arasına sıraya giren Tanrıseven, muayene olmak için yaklaşık 2 saat beklemiş. Bu süre zarfında acil servisteki isteyişi yakından takip eden vali yardımcısı, hastaların, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanlarının tutum ile davranışlarını an be an gözlemlemiş. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Gerekli tedavi gördükten sonra yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doktor Hasan Tanrıseven, elde ettiği izlenimleri kurum içi çalışmalara aktaracağını belirterek şu ifadeleri kullandı. Bravo vali yardımcısına. Helal olsun sana be. Bu gece rahatsızlığım sebebiyle hastanemizin acil servisine gittim. Kendimi tanıtmadan sıraya girdim. Muayene için bekledim. 2 saate yakın hastanede kaldım. Bu süre zarfında hastalar, hasta yakınları, çalışanların davranışlarını gözlemledim. Bunları çalışma arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Şeyh Edebali'nin dediği gibi, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bravo. Doktor Hasan Tanrıseven, Kırıkkale Vali Yardımcısı efendim. Tebrik ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam, geliyoruz. Bir yerlere gitmeyin.
1: Asım Şükür Emine. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve sizden gelenleri sizlerle paylaşmayı da sürdürüyoruz. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General 98.7. İstek mesajlarınız ulaşıyor bizlere ve yine Kozu'dan Mustafa Bey bir şarkı istemiş. Bergen'den tüm Radyo General dostlarına armağan olsun Cengiz abi demiş. İyi yayınlar diliyorum abi demiş. Tüm seven yüreklere de sevgiler. Ayrıca kaptan şoförlerimize, özellikle halk otobüsü kaptanları başta olmak üzere Kozlu halk otobüsü kaptanlarına ve yolcularına, minibüs kaptanlarımıza, taksici esnafı arkadaşlarımıza, tüm kaptan şoförlerimize ve yolcularına da armağan edelim bu güzel eseri. Bergen yorumuyla dinleyeceğiz. Seni kalbimden kovdum.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 12-14'ü gösteriyor saatler. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar ulaştıralım. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner kebap çeşitleri, ayrıca et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermeyi sürdürüyor. Ayrıca ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Alo paket 0552 134 07 67. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Onun sevdiği güzel bir eser var şimdi sırada. Melek Mossa yorumuyla dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz erken çıkacağız. İşlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bir Volkan Konak yorumu var şimdi de sevgili arkadaşlar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına armağan edeceğiz bu eseri. Volkan Konak yorumuyla kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Tüm Radyo General dostları için geliyor. Yatma Yeşil Çimene Volkan Konak yorumuyla dinleyeceğiz efendim.

Biz yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bugün erken bitireceğiz. Biraz yoğun işlerimiz var bugün. Yine hızlı bir tempoyla haftanın ilk gününe başlamış olacağız. Başladık zaten de. Yayından sonra da yine koşturmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Efsane meşhur Ereğli pidesi, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Meşhur Ereğli pidesi, lahmacun sarayı, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, efendim tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz. Alo paket 552-134-07-67. Şimdi de Resul Dindar geliyor. Çayır biçiyorum, çayır diyecek efendim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Acil çıkış yapacağım sevgili arkadaşlar. Önemli bir şey yok yani, sadece işlerimiz var. Hani size hep hatırlatıyoruz ya sevgili arkadaşlar, hayat yokuş aşağı koşturuyoruz. Hayat da yukarıdan gelen bir kaya parçası. Eğer hayatın yavaşlarsak o kaya parçası bizi ezer geçer. Ne olur, hayat bizi ezmiş olur. Eğer kenara kaçarsak yine hayatın gerisinde kalırız. Onun için mücadele etmeye, yaşadığımız sürece umut etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz ardından sloganımız geliyor. Herkese teşekkür ediyoruz şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olduğu için. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Çücene, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Bilişim Şube, Hırsızlık Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz. Tüm ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine. Bomba imha, özel harekat, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza. Operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen anonsumuz sonrası hayat felsefemiz olan sloganımıza yer veriyoruz. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da bu frekansta aynı noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Kozlu Türkiye Taş Kömürü Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
6: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
6: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bartınyeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
6: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
7: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
6: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
7: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, Banyo Aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
7: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun. Kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Kozlu Türkiye Taş Kömür Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
6: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
6: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
6: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
7: Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
6: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
7: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: hasretin çekilmiyor. Dön gel.
1: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
1: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz.
7: lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
8: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
2: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri

0: Kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Bozlu Türkiye Taş Kömürü Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
4: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
4: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Bartınyeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
4: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
4: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
5: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
4: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
4: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
6: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: çevrilmez. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış Piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
7: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Kafa.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat nar piliç Yalçın Usta.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

granit mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı, telefon

0: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Bozlu Türkiye Taş Kömürü Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
3: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Martinyeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
3: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
3: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
4: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
3: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Batuhan Sigorta.
3: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
5: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
7: Baksana camdan, elektrikler var mı?
6: Her yerin ışıkları yanıyor.
7: Sigortalara baksana hayatım.
6: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
7: Elleme elleme, elektrikçi çağır.

0: saatinde. Saat olmuş 3. Nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez. Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik. Arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067.

0: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Kozlu Türkiye Taş Kömür Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
5: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bartınyeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
5: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
5: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
6: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
5: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
5: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
4: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
7: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, banyo aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Okul

Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen

0: Doğru cevapla başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.
1: Radyo General 98.7

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk. Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Akılları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 16.

0: 7241.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bozlu Türkiye Taş Kömürü Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
3: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
3: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
3: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
4: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
3: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
3: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
5: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun. Kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, Banyo Aşkı.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyoların Radyo General 98.7.
1: Sözler yetim, sözler öksüz. Gönlümden gönlüne sadece buruk bir selam var.

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Nar piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler baş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
7: Baksana camdan, elektrikler var mı?
6: Her yerin ışıkları yanıyor.
7: Sigortalara baksana hayatım.
6: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
7: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
6: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
7: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
8: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
7: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
8: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
7: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
8: Kahveci Elektrik.
2: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
9: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik. Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
10: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
11: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Kozlu Türkiye Taş Kömür Müessesesi TTK'dan özel güvenlik görevlisi Osman Küçük.
6: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
0: 7A Yapı Market Zonguldak Şubesi.
6: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Bartınyeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
6: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
7: Banet Restorant Ünal Altunkaya.
6: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
6: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
5: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
8: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
9: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
0: İş insanı Cem Dereli.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı, Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler boş ucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
0: Toptancılar Sokağı Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Çay Cuma Denko, Banyo Aşkı.
1: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
0: Hak'tan Aydın Gezer.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
3: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

diyorsun ki ana avrat söver gibi. Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyor. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp.

0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun.

0: İletişim Fehmi Nuoğlu.
1: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
0: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk. Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gidiyorum iki gözüm.
1: Radyo General.
0: Neden 98.7. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaza meydan okuma, kadın değil. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil, aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüme. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok, bilirsin. Alnım açık, gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et.

0: Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boyu çocuklarımız. Şimdi ise gidiyorum.
1: Radyo General.
0: Zenginlik hayallerim fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hakkını helal et yıldız.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
0: Dualarınız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim olsun, saadetiniz kayım olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak.
0: Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
1: Soğuk Su Şölen Pastanesi.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, kandiliniz mübarek olsun.
2: Zontaş Taşımacılık Haldun Müfettişoğlu.
0: Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
0: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
1: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: terk etti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli. Dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var.
2: 98.7.
1: Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum.

Zaman kavuşacak.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Aşkla çarpan kalplerimi tabir düştü. Gülüm gülüm ah rüzgar.
1: Radyo General 98.7.

0: Bir de nasıl geldi biliyor musun? Bak şu güneşin batışına bak. Sana bir şuradan ya. Rüzgar vurdu dalımıza. Hasret çıktı diyor falımıza. Ayrılıklar yolumuza. Engel çıktı gülüm. Engel çıktı gülüm. Of rüzgar vurdu dalımıza.
1: Radyo General 98.7.